Güller marı yapşehen Snahrul kaptin bir veliriz Günün çok şagın van rını Narız kalıyan hoş farigi Erotib bim marı Asıq derni şempini Edasans kuagalishis Sniyakiyan nakhidla huadiyad Ahadman teritren Snahraslayshan ibram martyolu Qalriya palı sasını Edlehi frinço kanır No hada hai chen din wei Snah da se gu snah gan ul Wan ha de loch te fam munyan